nonu lay nuyu rek suñu yaay ajaratu ndey pané fofu ci bijilo yaay boy ma ngi lay nuyu diko nuyu lu bare bare oncle docteur Alhaji Ba ma ngi lay nuyu oncle di ci nuyu adama lifeis nuyu nala lu bare bare ci manjay bayang ci jamm anti mari meng cham wala faté ma ngi lay nuyu ak suñu papa ñu ko nuyu lu bare bare di nuyu xalé ci kër gi ñom f nuyu na len f cham yakuba fatiuma ko way nan non la koy nuyo mom cerno ma ngi lay nuyu lu bare bare antiramu camera ma ngi lay nuyu fofa ca fadiara ma ngi lay nuyu lu bare bare di ci nuyu soxna alima nuyu nako lu bare